0: İsmail, bala, haradasan? Az kalmıştı sensiz gedek.
1: Hiç demem boy ki, seherden çimdirir, ilke indirir. Öyle bilir ki böyle gezi baksa beni tanımayacak.
0: Düşür gelir.
2: Gör ne decalleşir.
3: La gözüm okşayıp da, uşağlı çocuğumdan da decalidir.
4: Gözün aydın Osman gəmi.
1: Çox sağ ol, ay Osman İzzət. Ömrün uzun olsun.

0: Ayşe güllerdi?
1: Yok oğul, gül değil. İt burnu çiçeği.
0: Ha, it burnu çiçeği.
2: Nene! Neneciğim, kışta karı çöğünde sen ben kırmızı derman vermiştin ha, yadındadır.
3: Bu tarif bala.
2: Hiçbir damcı da yoktu.
3: Hiçbir damcı da kalmayıp kadın
2: o ne, sor şura.
3: Az o it burnu çiçeğindeydi.
2: He, bildim it burnu çiçeği.
3: He de.

0: Haşam ya. Siz verdilemişsiniz ki kızınızın yerini kim dese ona 5000 manat enam vereceksiniz. Çarvadamlar kabristanlığında birinci kabrin ayak tarafında büyük taşın altına koyarsınız.
1: Sokun kapağını gel ha.

güzeldi. Acı özümü bir abiyle. Kız tertemizdi. Bak şu içini. Götür babanın elinize.

0: Yaşam Anılar burada 106.3 FM.
1: Bu kadar uduzan olduğu yerde en azı bir böyük mütlak udan var. Korkma, tek değilik biz buralarda. Bizi de hardasa bir unudan var.

0: Yaxşısı budur ki, araqçımızı yadigar olaraq mənə bağışlayın.
1: Bura bax, bilirəyim. Əgər bir qız başının yaylığını bir oğlana bağışlarsa, nə olar? O olar ki, öz qəlbini də oğlana bağışlar. Doğrudan mı?
2: Bu ne filoz? Niye öğretin? Filon pişirmeyi de bilmirsen.
3: Beğenmedim, özüm pişireyim.
2: He? Arvadın da işini ben görenden sonra, beş arvad neye gereği?
3: Ele hara bakırsan arvad işini, tarlada da arvad, evde de arvad. Hiç bilmirem ki bunu böyle böyle.
2: Lan da da!
3: Ne?
2: Çay getir. Dürüyen de olsun. Koruz kuyruğu.
4: Bu da öz avarı erini yedirtmeye gidip.
2: Konak kabul etmek için şu pamuğu yığmak değil. Bu çok ciddi bir meseledir. Sen ara.
3: Konaklar tarlada beni gözlüyor.
2: Tarlada? Konak şu süfre aşarlı. Süfre. Yoksa siz kimi? Geyit minemmere de ki, eğer konakları emelli başlı kabul etmek değilse beni çağırsın. Nedir misin? Git de.
3: Bu ne pulundu? Pulu pişirmeyi de bacarmışsın. Yağ getir.
2: Ne?
3: Yağ getir.
2: Yaxşı.
3: Hara bile.
2: Hiç bilirsen ne var?
3: Yaxşı bilirim ne var. İndi de geceler gezmeye başlamışsan.
2: Şöke.
3: Öyle birce bu işimiz çatmırdı.
2: Bir kulak atı.
3: Üçüncü gecedir evden kaçırsan. Yadından çıkartma ki. Beş uşağı atarsan.
2: Az bir de yani.
3: Bastı kurtardı. Boşanırım.
2: Nece? Boşanırım.
4: Deyirlər məhəbbət xaniqələr yaradır. Nə bilim, bəlkə də belədir.
1: Nə var, nə olur? Bu saat mənə eşq əlan eləsinlər. Sənə? Demərəm.

Gel, haradasın? Sen gidenden yaz ömrümü gar alıp bu dünyada ne sevmişim, hele yüreğimde mehabbet kalıp. Gel, görmedim o geden seni, gel, unuttum ben neden seni, gel, severek tezeden seni. Gel, o güzel zamanlar kimi, gel, sevdalı cavanlar kimi, gel, severim tezeden seni. Gel, görmedim o geden seni, gel, unuttum ben neden seni, gel, severim tezeden seni. Gel, o güzel zamanlar kimi, gel, sevdalı cavanlar kimi, gel, severim tezeden seni. Bir muhabbet az olacak, ben yok olsam sen ölsen. Kış ömrümde yaz olacak, benim bugünümde kaydı gelsen. Gel, cavanlık yuhusu kimi, gel, ben öfşe kokusu kimi, gel, severim tezeden seni. Gel, çok uzak bir konak kimi, gel, yuhuma bir çırak kimi, gel, severim tezeden seni. Gel, cavanlık yuhusu kimi, gel, ben öfşe kokusu kimi, gel, severim tezeden seni. Gel, çok uzak bir konak kimi, yoluma bir çırak kimi, gel, severim tezeden seni.

Gel, görmedim o giden seni, gel. Unuttum ben neden seni, gel. Severim tezeden seni. Gel, o güzel zamanlar kimi, gel. Sevdalı cavanlar kimi, gel. Severim tezeden seni. Gel, görmedim o giden seni, gel. Unuttum ben neden seni, gel. Severim tezeden seni. Gel, o güzel zamanlar kimi, gel. Sevdalı cavanlar kimi, gel. Severim tezeden seni.

0: 106.3 FM.
1: İçinin dözmez bu cavan yüreğim. Gel maral bakışlı adı gövherim. İçinin dözmez bu cavan yüreğim. İçinin dözmez bu cavan yüreğim. Yaşıl bağını gözet.

0: Sizden idareni isteyen var. Loja akşını. Nece yani garaj? Tez ol, kadrolar şu evesini veriyorum.
1: Ömreniz cevap vermiş. Gözleyin.
2: Körpünü veririm. Danışın.
1: Köhne hamam, köhne tas.
0: Ne olub ki?
1: Yine de cemaate hede korku gelirsin.
0: Ele bilirdim her şeyi unutmuşsan.
1: Sonra gelip ondan üzr isteyeceksin. Onu tinlerde gözleyip axtaracaksan. O da ele bilecek uşaqlık illerinin hayal dostusan. Onda onun sadelöflüğüne güleceksin. Hamıyla bile rəftar etmek olmaz. Adam başkalarına lazım olduğunu bilende, lap büyük sex rəisi yok. Adi telefoncu olsa da, onu heç bir hədə qorxutmur. İndi kiminle danışmaq istəyirsən? Kadrlar şöbəsiyle ya ocaqçı ile?
0: Ancaq seninle.